0: Eğitimde alarm. Ekonomi yavaşlama modunda.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün eğitimden ekonomiye, insan haklarından yerel altyapıya kadar uzanan geniş bir gündemde bir yanda geleceğe dair kaygılar büyürken diğer yanda siyasi ve toplumsal tartışmalar derinleşiyor. Almanya'da 15 yaşındaki gençlerin %40'ı okuma ve matematikte yetersiz. Cuma günü Würzburg'da düzenlenen Katolik Kongresi'nde Başbakan Friedrich Merz, Almanya'nın gençlere sunduğu kadar iyi gelecek beklentilerini az sayıda ülkenin sunduğunu iddia etti. UNICEF'in yayımladığı yeni rapor, Almanya'daki eğitim sistemine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre Almanya'da 15 yaşındaki gençlerin %40'ı okuma ve matematikte temel yeterlilik seviyesine ulaşamıyor. Araştırmada eğitim fırsatları açısından incelenen 37 sanayi ülkesi arasında Almanya yalnızca 25. sırada yer aldı. Listenin ilk sıralarında Hollanda, Danimarka ve Fransa bulunurken dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya'nın aldığı sonuç hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. Uluslararası okul başarıları sıralamasında ise Almanya daha da gerileyerek 34. sıraya düştü. Okuma ve matematik becerilerinde İrlanda ilk sırada yer alırken onu Güney Kore ve Slovenya takip etti. Romanya, Macaristan ve Slovakya gibi ekonomik gücü Almanya'dan daha düşük ülkelerin bile Almanya'nın önünde yer alması dikkat çekti. Raporda özellikle sınıflardaki sosyal eşitsizlik vurgulandı. Maddi açıdan dezavantajlı ailelerden gelen gençlerin yalnızca %46'sı temel eğitim yeterliliklerine ulaşabilirken varlıklı ailelerde bu oran %90'a çıkıyor. UNICEF ayrıca Almanya'daki çocuk yoksulluğunun yıllardır yüksek seviyede kaldığını belirtti. Rapora göre çocukların yaklaşık %15'i yoksulluk riski altında yaşıyor. Gelir eşitsizliği de büyümeye devam ediyor. En zengin %20'lik kesim en yoksul kesimden yaklaşık 5 kat daha fazla gelire sahip. Bild gazetesinin haberine göre sağlık ve yaşam memnuniyeti alanlarında da ciddi farklar dikkat çekiyor. Varlıklı ailelerden gelen çocukların %79'u sağlık durumlarını çok iyi olarak değerlendirirken yoksul ailelerde bu oran %58'de kalıyor. Ruhsal açıdan ise düşük gelirli ailelerden gelen 15 yaşındakilerin yalnızca %61'i yaşamından memnun olduğunu söylerken varlıklı ailelerde bu oran %73'e ulaşıyor. Eğitimdeki bu çarpıcı tablo sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceğin ekonomik ve toplumsal yapısını da doğrudan etkiliyor. Çünkü eğitimdeki eşitsizlik ve başarı düşüşü ekonomik göstergelere de yansımış durumda. Ekonomi Bakanlığı yayımladığı aylık raporda 2026'nın ikinci çeyreğinde ekonomide belirgin bir yavaşlama beklendiğini açıkladı. Hükümete göre hem şirketler hem de tüketiciler artan fiyatlar ve küresel belirsizlikler nedeniyle baskı altında. Raporda özellikle İran'daki savaşın enerji ve ham madde piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı, bunun da ekonomik durumu zayıflattığı belirtildi. Hükümet önümüzdeki aylarda enerji, finans ve emtia piyasalarında sert dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulundu. Ekonomik gelişmelerin büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmanın süresine ve bunun ticaret yollarıyla üretim kapasitesine etkisine bağlı olduğu vurgulandı. Beklenen bahar canlanmasının ise gerçekleşmediği ifade edildi. İran savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları Nisan ayında enflasyonu %3'e çıkararak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Bu durumun vatandaşların alım gücünü zayıflattığı belirtildi. Ekonomideki yavaşlama ve artan hayat pahalılığı gündemdeki yerini korurken bu kez insan hakları alanından gelen veriler küresel ölçekte daha da karanlık bir tabloyu gözler önüne seriyor. İdamlar 44 yılın zirvesinde. Dünya 2025 yılında son 44 yılın en yüksek idam rakamlarına tanıklık etti. Amnesty International'ın yayımladığı rapora göre en az 17 ülkede toplam 2707 idam gerçekleştirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre %78 artış anlamına geliyor. Üstelik bu rakamlar Çin, Vietnam ve Kuzey Kore gibi verileri gizleyen ülkeleri kapsamıyor. Amnesty International Almanya Genel Sekreteri durumu devletin en uç şiddet biçimi olarak nitelendiriyor. Rapora göre İran 2159 idamla dünya genelindeki artışın başını çekiyor. Bu sayı 2024'ün iki katından fazla. Özellikle otoriter rejimlerin büyük hızla ilerlemesine paralel olarak idam cezası insanları susturmak, muhalefeti bastırmak ve korku yaratmak için sistematik bir araç olarak kullanılıyor. Dünyada en fazla idam Çin'de gerçekleştiriliyor. Diğer ülkelerde de tırmanış gözleniyor. 2025'te idamların arttığı ülkeler arasında şunlar öne çıkıyor. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Mısır, Kuveyt. Dünya genelinde idam cezalarındaki artış insan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirirken Almanya siyasetinde ise bu kez daha yerel ama aynı derecede tartışmalı bir konu öne çıkıyor. Milletvekili maaşları tartışması. Almanya'da milletvekili maaşlarına yapılması planlanan zam tartışması sürerken Seydioğlu Birlik Grubu Başkanı Jens Spahn'ın kısa süre içindeki tutum değişikliği dikkat çekti. Daha birkaç hafta önce milletvekili maaşlarındaki artışı savunan Spahn, şimdi zammın askıya alınabileceğini söyleyerek geri adım attı. Temmuz ayında Bundestag milletvekillerinin maaşlarına %4,2 oranında zam yapılması planlanıyordu. Bu artışla milletvekili maaşları yaklaşık 12.330 euroya çıkacak. Ancak toplumda artan ekonomik baskı, sağlık sigortası reformu ve sosyal kesinti tartışmaları nedeniyle kamuoyunda tepkiler yükseldi. Bunun üzerine SPD, Yeşiller ve Sol Parti maaş artışının iptal edilmesini talep etti. Spahn ise Mayıs ayında maaş artışını savunmasına rağmen şimdi yaptığı açıklamada vatandaşlar fedakarlık yaparken siyasetçilerden de aynı şeyi bekliyor diyerek zamdan vazgeçilebileceğini söyledi. Bu ani değişim kamuoyundaki baskının siyasi söylemleri ne kadar hızlı değiştirebildiğini ortaya koydu. Spahn'ın açıklamaları birçok kişi tarafından ilkesel bir duruştan çok kamuoyunun tepkisini yatıştırmaya yönelik siyasi bir manevra olarak değerlendiriliyor. Değerli dinleyiciler, Kassel'de yol ve tramvay hattı çalışmaları sürüyor. Bazı hatlar kapanırken bazı güzergahlar da açılıyor. Wilhelmshöhe Allee'de 20 Mayıs'tan itibaren çalışmalar başlayacak. KVG 20 Mayıs çarşamba gününden itibaren Wilhelmshöhe Allee'de ray ve asfalt yenileme çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. Kassel-Felmar hızlı bisiklet yolu projesinin son etabındaki çalışmalar sürüyor. Bu nedenle Gottschalkstrasse'nin Mombachstrasse, Westring, Ludwigstrasse, Moritzstrasse arasındaki bölümleriyle Moritzstrasse, Gottschalkstrasse kavşağı hala ulaşıma kapalı. Mombachstrasse 22 Mayıs Cuma günü yeniden trafiğe açılacak. Ancak Mayıs ayının son hafta sonunda Schlachthof'un Bahar Festivali nedeniyle kısa süreli bir kapanma daha olacak. Tablo farklı alanlarda farklı krizlerin aynı anda yaşandığını gösteriyor. Eğitimde eşitsizlik, ekonomide yavaşlama, dünyada insan hakları tartışmaları ve siyasette güven sorgulamaları. Tüm bu gelişmeler yalnızca rakamlardan ibaret değil, doğrudan toplumların geleceğini şekillendiren süreçler. Önümüzdeki dönemde hem Almanya'da hem dünyada en kritik soru şu olacak. Bu sorunlara verilen cevaplar krizi derinleştirecek mi yoksa çözümün kapısını mı aralayacak? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Eğitimde alarm. Ekonomi yavaşlama modunda.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün eğitimden ekonomiye, insan haklarından yerel altyapıya kadar uzanan geniş bir gündemde bir yanda geleceğe dair kaygılar büyürken diğer yanda siyasi ve toplumsal tartışmalar derinleşiyor. Almanya'da 15 yaşındaki gençlerin %40'ı okuma ve matematikte yetersiz. Cuma günü Würzburg'da düzenlenen Katolik Kongresi'nde Başbakan Friedrich Merz, Almanya'nın gençlere sunduğu kadar iyi gelecek beklentilerini az sayıda ülkenin sunduğunu iddia etti. UNICEF'in yayımladığı yeni rapor, Almanya'daki eğitim sistemine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre, Almanya'da 15 yaşındaki gençlerin %40'ı okuma ve matematikte temel yeterlilik seviyesine ulaşamıyor. Araştırmada eğitim fırsatları açısından incelenen 37 sanayi ülkesi arasında Almanya yalnızca 25. sırada yer aldı. Listenin ilk sıralarında Hollanda, Danimarka ve Fransa bulunurken dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya'nın aldığı sonuç hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. Uluslararası okul başarıları sıralamasında ise Almanya daha da gerileyerek 34. sıraya düştü. Okuma ve matematik becerilerinde İrlanda ilk sırada yer alırken onu Güney Kore ve Slovenya takip etti. Romanya, Macaristan ve Slovakya gibi ekonomik gücü Almanya'dan daha düşük ülkelerin bile Almanya'nın önünde yer alması dikkat çekti. Raporda özellikle sınıflardaki sosyal eşitsizlik vurgulandı. Maddi açıdan dezavantajlı ailelerden gelen gençlerin yalnızca %46'sı temel eğitim yeterliliklerine ulaşabilirken varlıklı ailelerde bu oran %90'a çıkıyor. UNICEF ayrıca Almanya'daki çocuk yoksulluğunun yıllardır yüksek seviyede kaldığını belirtti. Rapora göre çocukların yaklaşık %15'i yoksulluk riski altında yaşıyor. Gelir eşitsizliği de büyümeye devam ediyor. En zengin %20'lik kesim en yoksul kesimden yaklaşık 5 kat daha fazla gelire sahip. Bild gazetesinin haberine göre sağlık ve yaşam memnuniyeti alanlarında da ciddi farklar dikkat çekiyor. Varlıklı ailelerden gelen çocukların %79'u sağlık durumlarını çok iyi olarak değerlendirirken yoksul ailelerde bu oran %58'de kalıyor. Ruhsal açıdan ise düşük gelirli ailelerden gelen 15 yaşındakilerin yalnızca %61'i yaşamından memnun olduğunu söylerken varlıklı ailelerde bu oran %73'e ulaşıyor. Eğitimdeki bu çarpıcı tablo sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceğin ekonomik ve toplumsal yapısını da doğrudan etkiliyor. Çünkü eğitimdeki eşitsizlik ve başarı düşüşü ekonomik göstergelere de yansımış durumda. Ekonomi Bakanlığı yayımladığı aylık raporda 2026'nın ikinci çeyreğinde ekonomide belirgin bir yavaşlama beklendiğini açıkladı. Hükümete göre hem şirketler hem de tüketiciler artan fiyatlar ve küresel belirsizlikler nedeniyle baskı altında. Raporda özellikle İran'daki savaşın enerji ve ham madde piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı, bunun da ekonomik durumu zayıflattığı belirtildi. Hükümet önümüzdeki aylarda enerji, finans ve emtia piyasalarında sert dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulundu. Ekonomik gelişmelerin büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmanın süresine ve bunun ticaret yollarıyla üretim kapasitesine etkisine bağlı olduğu vurgulandı. Beklenen bahar canlanmasının ise gerçekleşmediği ifade edildi. İran savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları Nisan ayında enflasyonu %3'e çıkararak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Bu durumun vatandaşların alım gücünü zayıflattığı belirtildi. Ekonomideki yavaşlama ve artan hayat pahalılığı gündemdeki yerini korurken bu kez insan hakları alanından gelen veriler küresel ölçekte daha da karanlık bir tabloyu gözler önüne seriyor. İdamlar 44 yılın zirvesinde. Dünya 2025 yılında son 44 yılın en yüksek idam rakamlarına tanıklık etti. Amnesty International'ın yayımladığı rapora göre en az 17 ülkede toplam 2707 idam gerçekleştirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre %78 artış anlamına geliyor. Üstelik bu rakamlar Çin, Vietnam ve Kuzey Kore gibi verileri gizleyen ülkeleri kapsamıyor. Amnesty International Almanya Genel Sekreteri durumu devletin en uç şiddet biçimi olarak nitelendiriyor. Rapora göre İran 2159 idamla dünya genelindeki artışın başını çekiyor. Bu sayı 2024'ün iki katından fazla. Özellikle otoriter rejimlerin büyük hızla ilerlemesine paralel olarak idam cezası insanları susturmak, muhalefeti bastırmak ve korku yaratmak için sistematik bir araç olarak kullanılıyor. Dünyada en fazla idam Çin'de gerçekleştiriliyor. Diğer ülkelerde de tırmanış gözleniyor. 2025'te idamların arttığı ülkeler arasında şunlar öne çıkıyor. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Mısır, Kuveyt. Dünya genelinde idam cezalarındaki artış insan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirirken Almanya siyasetinde ise bu kez daha yerel ama aynı derecede tartışmalı bir konu öne çıkıyor. Milletvekili maaşları tartışması. Almanya'da milletvekili maaşlarına yapılması planlanan zam tartışması sürerken CDU'lu Birlik Grubu Başkanı Jens Spahn'ın kısa süre içindeki tutum değişikliği dikkat çekti. Daha birkaç hafta önce milletvekili maaşlarındaki artışı savunan Spahn, şimdi zammın askıya alınabileceğini söyleyerek geri adım attı. Temmuz ayında Bundestag milletvekillerinin maaşlarına %4,2 oranında zam yapılması planlanıyordu. Bu artışla milletvekili maaşları yaklaşık 12.330 euroya çıkacak. Ancak toplumda artan ekonomik baskı, sağlık sigortası reformu ve sosyal kesinti tartışmaları nedeniyle kamuoyunda tepkiler yükseldi. Bunun üzerine SPD, Yeşiller ve Sol Parti maaş artışının iptal edilmesini talep etti. Spahn ise Mayıs ayında maaş artışını savunmasına rağmen şimdi yaptığı açıklamada vatandaşlar fedakarlık yaparken siyasetçilerden de aynı şeyi bekliyor diyerek zamdan vazgeçilebileceğini söyledi. Bu ani değişim kamuoyundaki baskının siyasi söylemleri ne kadar hızlı değiştirebildiğini ortaya koydu. Spahn'ın açıklamaları birçok kişi tarafından ilkesel bir duruştan çok kamuoyunun tepkisini yatıştırmaya yönelik siyasi bir manevra olarak değerlendiriliyor. Değerli dinleyiciler, Kassel'de yol ve tramvay hattı çalışmaları sürüyor. Bazı hatlar kapanırken bazı güzergahlar da açılıyor. Wilhelmshöhe Allee'de 20 Mayıs'tan itibaren çalışmalar başlayacak. KVG 20 Mayıs çarşamba gününden itibaren Wilhelmshöhe Allee'de ray ve asfalt yenileme çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. Kassel-Felmar hızlı bisiklet yolu projesinin son etabındaki çalışmalar sürüyor. Bu nedenle Gottschalkstrasse'nin Mombachstrasse, Westring, Ludwigstrasse, Moritzstrasse arasındaki bölümleriyle Moritzstrasse-Gottschalkstrasse kavşağı hala ulaşıma kapalı. Mombachstrasse 22 Mayıs Cuma günü yeniden trafiğe açılacak. Ancak Mayıs ayının son hafta sonunda Schlachthof'un Bahar Festivali nedeniyle kısa süreli bir kapanma daha olacak. Tablo farklı alanlarda farklı krizlerin aynı anda yaşandığını gösteriyor. Eğitimde eşitsizlik, ekonomide yavaşlama, dünyada insan hakları tartışmaları ve siyasette güven sorgulamaları. Tüm bu gelişmeler yalnızca rakamlardan ibaret değil, doğrudan toplumların geleceğini şekillendiren süreçler. Önümüzdeki dönemde hem Almanya'da hem dünyada en kritik soru şu olacak. Bu sorunlara verilen cevaplar krizi derinleştirecek mi yoksa çözümün kapısını mı aralayacak? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasem'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.